0: Hayırlı bir daha dostlar bizlerle bu. İnsan şeyler bizlerle Haman Studio'da. Sizin selamlıyız.
1: Haman diye el ekildi. Kıda biterli.
0: Hayır vakitinde şulay vakitinde tıkı bargan anlamışa kalasın tıkı uzak.
1: Eller sen tıkı 30 kaldığından biz Haman'da bunda değilsin lan.
0: Ya gel 30 kaldığından biz elimizde Allah versin Allah versin dostlar sizini süyündürüp şartlandırıp irte bilen uyatıp ışkı uzatıp duruşlar.
1: Uyatıp tıkı indi. Birge uyanabız indi. Birge uyanabız.
0: Ey şu akırnap akırnap. Siz bizini biz sizini. Astrolog kengeşlerine de kuş salıp etsek.
1: Neydi?
0: Onlar nasıl dediler bugün? Bilesin mi? Biz bir niyeleştik. Hazır nişe gün bizden oy kısla yıldızlığındaydı. Bugün astrologlar aydı. Hobana! Oy şayan yıldızlığında kuştu. Yana yıldızlıkta hem bugün zor iktibarlık emosyonel yaktan bulaşak. Bugün de jitekşiliknin koynar kulu aslında ileginiz var. Şuna göre gerekmeyen evriler boyunca baş batırıp girmeyiz diyorlar. Kuzlarına bir kurun
1: mesela yaptırakma.
0: İyi. Hem şu ayık bugün finans yaktan da sak hem iktibarlı bularak gerek emosiyalarga sulaşıp durur. Nerselerdir olasıgız kiler tıyılıgız cemaat diler alar. Bu arı tik bu bilesin mi?
1: Hep tıyılıgız dini gelir. Enşik tıyı tıyılı onun indidir.
0: Buna mene, senin life hack'ın
1: bugün
0: var.
1: Tügel.
0: Bugün tügel. Buna senin life hack var. Marketplace'da kresin.
1: Neyi?
0: Tavar aşadı. Kersinge salıp koydun. Şuşu fikir bilen bir tün kundun.
1: Neyi? Oyuk akıl bilen.
0: Barisi.
1: Salkın karası bilen.
0: Gerek mi?
1: Gerek olsun hatta kayın gerek tügel mi?
0: Neyi?
1: Hem kubuşlar hatta gerek tügel olup sıra.
0: Mine şulay. Hem eğer de orta akışalarınız var iken de. Astrologlar ayta. Mine mine. Koyadır mine tığasınız kile akışanı. Buruşlarınızı biriniz diyalar. Hem komünal kısmetlerini tülep koysanız. Naşar olmaz diyalar. Şulayık dostlar bugün üydəgi yeysə işdəgi iski kirekməgən evrilərini tırışlaq üçün bir yaxşı vaxt. Başıqızını, naşar uylarını, üpkələrini tılısınca unutu üçün yaxşı vaxt deyilər. Sizinin küptən bir çıxan sorularga cevap izləv sirlərini şişir üçün şəpkin. Həm şulayık planlaşdırılgan evrilərini bugün əkrinəb-əkrinəb şınqa aşır üçün şulayık yaxşı gün deyik alar. Mənə təki türlü nizaklardan, türlü bəxəslərdən bugün qıtılırqa tırışıqız indi cəməqət. Emosional gün, emosional. Barabız da emosional bitində. Nə bugün ayrı uçadı.
1: Yox. Min emosional tügel.
0: Неше кенде сен Булгар радиосунда рекламаны иштеткенде да эмоцияларың ташмай мине.
1: Реклама!
0: Кайырлы ирде.
2: Опас 104.4 FM.

yara, yüzde yara, tende yara, kulda yara yara. Ömür boyu zor jinuga, umtalım min yuğaltım.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular. Marat Kabirov, Sırov. Biz ikibiz iki türlü nerse. Birgelikten nindi fayda var. Biri biz su, ikinci biz yolqın. Ut sürülgen, sular qaynağan. Ülmez dostanlarda donlangan şe izgi bulsa agar mahabbet, mahabbet deyip buna itip bulmay. Ne isimli bizden bu halet? Gada tip ton itip bulmay. Nindi halatsın bu? İsimsiz. Minden başka buz bularsın sıman. Kül bularman sıman, min sinsiz. Edebi okular.